cengi Uhud. Lekevi Uhud em cenga kira, boya cenga kash bawna wanra, lepişt Medine u barew Bakura, 5 kilometr leye ve dure, berdi kevakan granay tisura, beram ber girdi aynayn meşhura, şahi pçuki aynayn her lewkat, nasra ba şahi cebelur rumat, nevan her du şah vadi qanata, lewe bit bo bay samum panata, lebedr Qureyş kaşaryan dorant, xweni xoyanyan bafiro çorant, le

0: hemişe dinleyin.
1: Katik hoşyari yasayı man dibet aşna dibin be mafakan man. Sayı yasa hulika bun zikrnavi yasa le jiyani rojana. Min sayı iqbalim le bernami sayı yasa le galtan dibim. Rojani du shama kajmer 3-20 xulak peşkeş dekret. Rojani 3 shama kajmer 2-20 xulak dubara dibetawa. Bernami sayı yasa.